Hani masalların sonu mutlu biterdi? Hani sabrın sonu selametti? Hani seven sevdiğine kavuşurdu? Yanan yine biz olduk. Yan deli gönül yan. Yine dertler sardı seni.

Bugün köyde düğün oluyor babam. Davullar çalıyor, zurnalar çalıyor. Hani derdin ya, sana bir düğün yaparsam 40 davul, 40 da zurna çaldıracağım. Dedenden kalan yadigar 765'te de bir şarjör boşaltacağım diye. Sesi duyamadım da başına geldi. Eski günler geldi aklıma babam. Hani bizim olanın salı günleri pazar olurdu ya. Beni pazara götürürdün. Boyumdan büyük sepeti boynuma takıp da ben sürükleye sürükleye giderken gülerdin ya babam. Pazara gidince

kirazla can eriği almadı. Kalem alıp da koşardım ya sana babam, koçum diye sıkıca sarılıp alnımdan öperdin ya beni. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle sıkıca sarılıp alnımdan öpen olmadı. Arife günleri bizim amcaoğlu bir takım elbise giyer de kurula kurula gezerdi ya bizim kapının önünde. Sen de kızar bizi mağazaya götürürdün ya, en güzel, en güzel elbiselerden alırdın ya bize hani. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel, öyle kıyak elbise almadı. Bayram, bayram camisinden çıkınca bizi dedemin mezarına götürdün.

Ne fark eder nerede gelmiş?

sevgilim. Gel dedin de gelmedim. Daha senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedin de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımıza girdiler.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Hadi bakayım.
1: A.
0: Bir de Y de.
1: Y.
0: Şimdi bir de I.
1: I.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi.

0: Şimdi bir de ı. Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.
0: Bütün mahalle.
1: Hayır.
0: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Efendim günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. Radyonuzda bugün yine sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Artık Eylül ayını sonlandırdık, Ekim ayının ilk programını gerçekleştiriyoruz. Perşembe sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini aktarmaya başlıyoruz sırasıyla değerli dinleyenler. Liglere verilen milli arada Konya Spor'la Filistin milli takımı dostluk maçında karşı karşıya geldi. Duygusal anların yaşandığı ve anlamlı mesajların verildiği karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı deniliyor. Konya Spor'la Filistin milli futbol takımı Konya'da düzenlenen Filistin günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Güzel kareler, oldukça duygusal kareler yer alıyor ve çocuklar için anlamlı pankartların yer aldığı "çocuklar uyurken sessiz kalınır, ölürken değil" anlamına gelen bir pankartın açıldığı fotoğrafa yer verilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da duygusal bir paylaşım gelmiş. Dostluk maçı ülkelerimiz arasındaki kardeşliği, dayanışmayı, gönül birlikteliğini gözler önüne seren müstesna bir örnek olmuştur ifadelerini kullanmış ve 89. dakikanın 59. saniyesinde düdük çaldı, maç sona erdi. Neden 90 dakika sürmedi? Bu esnada skor tabelasına "Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir" yazısı yansıtıldı. Konya Spor'la Filistin milli takım arasındaki dostluk karşılaşmasının son düdüğü 89 dakika 59. saniyede çaldı değerli dinleyenler.

Türkiye Futbol Federasyonu bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisinin tek tek isimlerini açıkladı. Listede Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da yer alıyor. Federasyonun bahis soruşturması kapsamında 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişinin tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği aktarılmış. Bu kulüpler arasında Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri de yer alıyor. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin bahis oynama gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk ettiği Ural Aközüm, TFF Yönetim Kurulu üyeliğinden de istifa etti değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Tugay görüşme sonrası bir açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımıza İzmir'in gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

Evet, devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış 448 kişinin isimleri ve takımları listelenmişti, yayınlanmıştı, kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu isimler arasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da yer alıyor. Bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi Ertuğrul Doğan ve kendisi bir açıklama yapmış. Ben açık sözlü biriyim, herkes beni tanıyor. Yöneticilikte 9. yılım, daha önce böyle konular gündemde yoktu. Federasyon daha önce bu konularda bilgilendiriyordu ama yöneticileri bilgilendirmedi. Şunu söylemek isterim, kasıtlı veya herhangi bir durum söz konusu değil. Burada eski ve yönetici arkadaşlarımız var. Hepsi düzgün, karakterli arkadaşlar. Hepsinin karakterine kefilim ifadelerini kullanmış, bir problemin olmadığını söylemiş Ertuğrul Doğan. Tabii ki problemin olup olmadığı söz konusu, soruşturmanın ince detaylarında sonuçlanacaktır diye ümit ediyoruz değerli dinleyenler.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 04 95.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 66 06, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 66 40, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66, Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Fon soruşturmasına geçelim. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu fon soruşturması kapsamında Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası ile Destek Faktöring ve Tera Finans Faktöring yönetimlerinin TMSF'ye devredilmesine karar verildiğini duyurmuş değerli dinleyenler. Giresun'da Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin lise öğrencisi 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'a karşı çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz suçundan aldığı 1 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. Cezanın kesinleşmesiyle daha önce başkan vekili seçilen Görele Belediye Meclisi'nde yapılacak seçimle belediye başkanı yeniden seçilecek deniliyor değerli dinleyenler. Evet, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Tugay görüşme sonrası bir açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımıza İzmir'in gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullanmış. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etmişti değerli dinleyenler.

resmi gazetede yayımlandı. Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanmasına son verildi. Bu ÖTV düzenlemesiyle benzin ve LPG'de yeni dönem başladı. Akaryakıtta KDV'li kademeli ÖTV tutarı uygulanmıştı. Bu ÖTV düzenlemesi nedeniyle bugünden itibaren benzin pompa fiyatında yaklaşık 4 lira 15 kuruş artış görüleceği belirtiliyor. 1 Ekim'de piyasa fiyatının 12.47 lira yerine 4.15 lira artması ve 8.32 lira daha az artış yapılması bu sistem sayesinde sağlandı değerli dinleyenler. Anadolu Jet Londra Stansted Sabiha Gökçen seferini yapan uçakta yabancı uyruklu alkollü bir yolcunun taşkınlık çıkarıp kendisine müdahale eden kabin memurunu ve bir yolcuyu ısırarak yaraladığını açıkladı. Söz konusu yolcunun kara listeye alındığı belirtiliyor. Saldırıya uğrayan yolcu ve kabin memurunun saldırgandan şikayetçi olduğu belirtilmiş. Saldırgan yolcunun uçuş güvenliği politikası gereği kara listeye alınarak uçuşlardan men edildiği aktarılmış değerli dinleyenler. Liglere verilen milli arada Konyaspor'la Filistin milli takımı dostluk maçında karşı karşıya geldi. Duygusal anların yaşandığı ve anlamlı mesajların verildiği karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı deniliyor. Konyaspor'la Filistin milli futbol takımı Konya'da düzenlenen Filistin günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Güzel kareler, oldukça duygusal kareler yer alıyor ve çocuklar için anlamlı kartların yer aldığı, çocuklar uyurken sessiz kalınır, ölürken değil anlamına gelen bir pankartın açıldığı fotoğrafa yer verilmiş değerli dinleyenler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı dün gerçekleşti. Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapıldı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş. Ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliği ve komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiş değerli dinleyenler. Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Cumhuriyet.com.tr'den bir haber yer alıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in haberi var. Milletvekilleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılına hazırlık toplantısının ardından bugün mecliste yerimizi alacağız, oturuma katılacağız ifadeleri yer almış değerli dinleyenler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon soruşturması kapsamında haklarında mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan isimlerden 5'i hakkında yeni karar verildi. Alınan ifadeler ve toplanan delillerin ardından tedbirlerin kaldırıldığı bildirildi. Listede AK Parti siyasi ve hukuki işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı da yer almış. Bu haberi sizlere aktarmış olduk.

Erdoğan'ı ziyaret etti. Cemil Tugay'dan açıklama, sürpriz görüşme deniliyor. Bütün hukuki süreçleri başlattık, işimizin başındayız. Erişim engelinin ardından T24'ten açıklama denilmiş. MGK toplantısı sona erdi. Milli Güvenlik toplantısından 8 maddelik bildiri yayımlanmış değerli dinleyenler. Fon soruşturmasında kritik hamle 5 şirket TMSF'ye devredildi. Beşiktaş'tan 13 yıl sonra gelen galibiyet. Butlan CHP'si devam ediyor. 5 başkana kesin ihraç istemi deniliyor. MK soruşturmasında gözaltına alınmıştı denilmiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Kara Doruk'un kullandığı WhatsApp hesabında çocukların istismar edildiği cinsel içerikli video dosyasının bulunduğu belirtiliyor. Dosyaya giren bilirkişi raporunda yer alıyor değerli dinleyenler. Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bek'in Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Bek'in bana acı verse de istemeyerek de olsa sırf Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın isteği üzerine Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum ifadelerini kullanmış.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 33 02, 0531 850
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
2: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.

Evet, devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış 448 kişinin isimleri ve takımları listelenmişti, yayınlanmıştı, kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu isimler arasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da yer alıyor. Bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi Ertuğrul Doğan ve kendisi bir açıklama yapmış. Ben açık sözlü biriyim, herkes beni tanıyor. Yöneticilikte 9. yılım, daha önce böyle konular gündemde yoktu. Federasyon daha önce bu konularda bilgilendiriyordu ama yöneticileri bilgilendirmedi. Şunu söylemek isterim, kasıtlı veya herhangi bir durum söz konusu değil. Burada eski ve yönetici arkadaşlarımız var. Hepsi düzgün, karakterli arkadaşlar. Hepsinin karakterine kefilim ifadelerini kullanmış. Bir problemin olmadığını söylemiş Ertuğrul Doğan. Tabii ki problemin olup olmadığı söz konusu soruşturmanın ince detaylarında sonuçlanacaktır diye ümit ediyoruz değerli dinleyenler.

Evet, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Tugay görüşme sonrası bir açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımıza İzmir'in gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullanmış. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu fon soruşturması kapsamında Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası ile Destek Faktoring ve Tera Finans Faktoring yönetimlerinin TMSF'ye devredilmesine karar verildiğini duyurmuş değerli dinleyenler. Evet, devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış 448 kişinin isimleri ve takımları listelenmişti, yayınlanmıştı, kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu isimler arasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da yer alıyor. Bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi Ertuğrul Doğan. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin bahis oynama gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk ettiği Ural Aközüm, TFF Yönetim Kurulu üyeliğinden de istifa etti değerli dinleyenler.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurt hava durumuna göz atacağız. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarısı, kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden. Ve vedamızı gerçekleştiriyoruz. Programımızı sonlandırıyoruz. 1 Ekim 2026 Perşembe sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri, gündeme dair önemli haberleri aktardık. Yarın haftanın son iş gününde 2 Ekim Cuma sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olmaya çalışacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktaracağız. İnşallah yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack,

0: Dişinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Saraykent Saray Mahallesi'nde 35 dönümlük jeotermal enerjiyle ısıtılan topraksız tarım serasında incelemelerde bulundu. Serada domates üretimi yapılacak ve yaklaşık 50 kişi istihdam edilecek. Yozgat'ta 76 yaşındaki emekli öğretmen Bekir Karakoç, eşinin desteğiyle 15 yılda 14 dönümlük bozkırı meyve ağaçları ve üzüm bağlarıyla yeşil bir bahçeye dönüştürdü. Çocukları için evler inşa etti, ticari amaç gütmedi. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 119 metrekarelik mesken 2.129.270 TL değerle Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından satışa çıkarıldı. İlk artırma 24 Eylül'de başladı, ikinci artırma ise 27 Ekim'de yapılacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fonlar üzerinden borsada manipülasyon iddialarıyla ilgili 30 kişi hakkında sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve mal varlığı işlemlerinin yakından izlenmesi talimatı verdi. Sermaye Piyasası Kurulu gece yarısı kararıyla 4 portföy şirketindeki tasfiye fonlarından net yatırım tutarı 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasını sağladı. Ödemeler nihai süreci beklemeden yatırımcılara nakit olarak sunulacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 5 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Konya'da Konyaspor ile Filistin milli takımı özel maçında 2-2 berabere kalırken tribünler Filistin'e büyük destek verdi. A milli futbol takımı İtalya'ya 17. kez karşılaştığı maçta 4-1 kaybederek 12. mağlubiyetini aldı, galip gelemedi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 12 derece. Sorgun'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 12 derece. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 8 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 8 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
4: Sısla bomba bomba. Sısla bomba bomba. Şımarık.

0: Kadir'cim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Saatlerimiz 12'yi gösterince değin yine en güzel şarkıları zamanla hep birlikte paylaşabiliriz. Kadir'cim Oni ve Halı Vakta Maden Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Yatak, baza, başlık çeşitleri, ellerimize hava katacak birbirinden şakalı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, ellerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, diğer kadın yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çeyiz setleri ve daha sayamadığımız neler, tül perdeler, zebralar, stor perdeler, ahşap ve metal jaliziler, bahçe mobilyaları, salıncaklar, raktan masalar, saray halılar.
1: Susadı, sümdürü.

0: Adem Usta hoş geldin, sanayiye selamlar. At üstüme at. Alay başı olma. At temiz üstüme at, kirli üstüme at.
1: Susanı, sıfırı, edanımı.
0: Merhabalar, hayırlı sabahlar Nane Hanım. Herkese bol kazançlar. Pazarlar olsun diyorum diyor. Bugün Perşembe pazarı var. İsteğim Tüdanya gidiyor. Tüm esnafa gelsin. Saygılar Adem Usta. Eyvallah.

0: Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar.
1: Yerler sarar yüreğim, yer dolur aman.

0: Şoför abla radyolar.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
2: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilir dinleyenlerimiz. Herkese günaydınlar.
1: Günaydın.

0: Emine Hanım hoş geldiniz.
1: Günaydın Berlin Hanım, günaydın. Kendimle eşime bir parça istiyorum. Galata kız.
0: Afiyet olsun. Bir çay da ben alırım. Sarıkaya'dan Emine Hanım hoş geldiniz. Hoş

sevgili Tüdanya'nın en güzel şarkılarından biriymiş. Mekanlarımıza konuk ettik, gidiyor. Dedi sevgili Adem ustamızın seçimiyle dinledik. Birkan Çayıralan'dan aramızda, hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar diliyorum. Ekrem Çelebi'den Yozgat sürmelisi istiyorum demiş. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Erkan Sorgun'dan aramıza günaydın. Halen kolay gelsin. Ricamdır. Turan Şahin'den Ya Ben Anlatamadım çalar mısın? Günümüz güzel olsun. Olsun efendim. Hoş geldiniz. Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla günün ikinci istek parçası. Sürmeli yayında.

0: Oğuz efem reklam. Oğuz efem reklam.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
2: Coşaroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşaroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlı kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşaroğlu'nda. Coşaroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 4-772-15-95 0544-772-15-95
3: Reklamları dinlediniz.

Devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. Perdeci Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Turan Şahin gelecekti. Ne oldu böyle? Bir dakika. Perdeci Alışveriş Merkezi İstiklal Caddesi Anlar Sokak Akdağ Madeni'nde hizmetinizde. Çıkın çıkın, gelin evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler. Perdeci Moni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir. Kampanyalarımız ve ürünlerimiz hakkında geniş bilgi sahibi olabilirsiniz. Halı evinde saray halı. Evlerimize bir dokunuş, havasına bin güzellik katmaya geldi.

0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Hülya Hanım Sorgun'dan aramızda, günaydınlar. Nalan Hanım, mutlu sabahlar dilerim. Ben Sorgun'dan, Hülya Ferdi Baba'dan. Ben de özledim, ben de şarkısını çalarsan sevinirim. Teşekkür ederim, bu parça benden. Tüm Oğuz FM dinleyenleri için gelsin ve sizlere gelsin demiş. Peki Nuray Çayıralan'dan aramıza günaydın. Günaydın Nalan'cığım, günaydın Nuray'cığım. Şimdi kızım ve arkadaşı geldi, onlar için çalarsan sevinirim. Teşekkürler Ferdi Tayfur. Gelirsen parçası, sağ ol canım demiş. Ferdi Tayfur peş peşe dinleyeceğiz. Wow. Evet Ferdi'cim, alışveriş merkezi halı evimizde. Yumuşacık dokusu, birbirinden şık desenleri ve göz alıcı modelleriyle saray halılar evlerimize şıklık katmaya geliyor. Salonumuzda zarafet, odalarımızda sıcaklık arıyorsanız saray halı için adres belli. Hayalinizdeki halıyı seçin, evinizin havasını değiştirin. Saray halı, evimize yakışan, gönlümüze dokunan halılar. Ferdi'cim alışveriş merkezinde halı evinde sizleri bekliyor. Ben de özledim yayında.

0: Işın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit. Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya. Erdinç Dursun. 0539 671 1510. Ahmet Emin Dursun. 0539 304 80 96.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
2: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
3: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
0: 09.39 Türkiye'nin saatleri. Hayırlı sabahlar Nalan Hanım. Sorgun Belediyesi'nden Hüseyin, hoş geldiniz. Özlem Özdil'den Gül Düşer Gül Üstüne parçasını çalar mısınız? Bu parça başta sizlere ve tüm Sorgun Belediyesi çalışanlarına armağan olsun. MST Mustafa Sorgun'dan aramızda Kılıç Koltuk Baza'dan selamlar. Merhaba Nalan Hanım, sizden Neşecik. Elveda Mutluluklar parçasını istiyorum size ve tüm dinleyenlere armağan olsun. Rastgele size de efendim hoş geldiniz. Muammer Tatlı burada. Günaydın Ferdi Baba'dan kapa perdelerini. Muammer Tatlı'dan selamlar. Kolay gelsin. Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Günaydın. Hayırlı sabahlar olsun. Yaşar Kılıçer, Gülpınar Köyü Sarıkaya. Yozgat Sarıkaya, Gülpınar Köyü'nden Yaşar Kılıçer, Oğuz Yılmaz'dan Nalın Dilber parçasını istiyoruz. Köy muhtarımız Tuncay Şahingöz. Yılların tek eskitemediği muhtar. Saygılar sunarım demiş peki muhtarımız için de Oğuz Yılmaz Nalın Dilber'i listemize alıyoruz. Bu parçayı niye bulamadım? Özlem Özdil. Bende mi yok acaba? Gül düşer gül üstüne. Gelsin bakalım. Bir canlı performans var bende. Buyurunuz.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehir'e 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehir Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 0990. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8 A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

Kizir aramızda. Selamun aleyküm Nane Hanım. Ben Çekerek'ten Salim Kizir. Ali Özel'den Ellerin Olmuş çalarsanız sevinirim demiş. Bu parça pekmez kaynatanlara armağan olsun. Bereketli olsun. Kolay gelsin. Yiyenlere, içenlere şifa olsun. Pekmezciler çok. Eyüp aramızda. Ferdi Tayfur'dan. Eyüp abi hoş geldin. Yoksun çalar mısınız? Peki. Aksaray diyarım var, inlerin oldu. Nalın Dilber söz vermiştik. Ferdicim alışveriş merkezi katkılarıyla.

0: yerleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536.

0: yine yoksun.
1: Evet, Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz sonucuyla 10-13 Türkiye'nin saatleri Perdeciğim'de sarayıldılar. Görmeye değer. Evlerimize bir dokunuş havasına bin güzellik katıyor. Yumuşacık dokusu, birbirinden şık desenleri ve göz alıcı modelleriyle sarayalı evlerimize şıklık katıyor. Saray Halı, Halı Evi'nde İstiklal Caddesi Anlar Sokak, Akdağ Madeni'ndeyiz.

0: Bekinsoy İstanbul. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, kolay gelsin. Nalan Hanım İstanbul'dan, Eren Bekinsoy sizden isteğim. Yüksel Nihal'den Maviş Gözlü parçasını rica ediyorum. Dayımın oğlu Yaşar Kılıçer'e armağan ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Kısacık bir aramız var. Ara dönüşünde yapalım. Zabit Avusturya'dan aramızda. Hüseyin Koska Çekerek'ten bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Boz FM Reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya. İletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
2: Böcekler aksın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
3: Ankara'nın vazgeçilmez en meşhur lezzeti Şifa Çorbacısı şimdi Sorgun'da. Yenilenen ferah mekanımız, 12 farklı çorba çeşidimiz ve çorbanızın yanında ücretsiz ikram ettiğimiz acılı ezme, haydari, mantı, turşu ve çayımızla hizmetinizdeyiz. Hijyenik ortamda kaliteli hizmetimizle açılışa özel tanıtım fiyatlarımızı kaçırmayın. Şifa Çorbacısı 7 gün 24 saat bir telefonla kapınızda. Sorgun Şifa Çorbacısı, Sivas Caddesi, Terminal yanında. Paket servis telefonlarımız 0537 744 6234 veya 0501 344 7908. Şifa Çorbacısı, çorbanın en lezzetli adresi. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene, hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayın.
6: Buz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66

Abinin sesi pek duyulmuyor ya. Mikrofonu çok kısık bırakmışlar. Evet, Zabit Avusturya'dan aramızda. Elveda mutluluklar Ferdi Tayfur'dan istiyorum. Elveda gençliğim. Üç parça önce çaldınız. Onu hangi sanatçı seslendirmişti diyor. Ne bileyim. Çok güzel söylemiş. İsteğim Ferdi Tayfur'dan haram oldu. Şimdi Ferdi Tayfur'dan elveda diyorsun. Gençliğim işte Ferdi Tayfur söylemiş o zaman. Yani yoksun çaldık biz. Üç parça önce ben ne çaldım hiç hatırlamıyorum valla. Üç parça önce çabuk da hemen silip kaldırıyorum yani. Burada kalabalık olmasın diye. Muhtemelen istektir. Şöyle bir isteklere bakalım. Kimler ne istemişti? Mahsuni Şerif Mamudo çaldık. Efendime söyleyeyim. Ferdi Tayfur'dan Yoksun çaldık. Salim Kizir istedi. Ali Özel'den Ellerin Olmuş çaldık. Efendime söyleyeyim. Şaban Demir Aysel Yılmaz'dan Nankör parçasını çaldık mı? Şaban Demir istedi. Bu parça tüm nankörlere gelsin demiş Şaban abi. Yayınladım herhalde onu da. Tabii Aysel Yılmaz. Sonra siz varsınız zaten. Elveda mutluluklar gençliğim. Elveda gençliğim. Üç parça önce çaldınız Ferdi Tayfur. Söylemişsin zaten Ferdi Tayfur'dan çaldınız diye. Valla bilemedim artık siz ne istediniz, hangisini sordunuz. Hüseyin Koska burada. Annen Şenses kendi utansın. Oğuz efendim dinleyenlerine gelsin. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Şimdi size elveda gençliğim mi çalalım, haram oldu mu çalalım? Hangisini istiyorsunuz? O da belli değil. Tolunay Şahan Çavuşköy'ünden aramızda. Günaydın Nalan abla, ben Çavuşköy'ünden Tolunay Şahan. Sizden Neşet Ertaş'tan Yaraladı Bu Aşk Beni parçasını rica ediyorum. Bu şarkı tarlada çalışan babam Mustafa Şahan'a, amcam Ahmet Şahan'a, kardeşim Emre Şahan ve tüm çiftçilere ve sizlere gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Haram oldu, haram oldu. Seven gönüller ya, o kadar çok Ferdi Tayfur istiyorsunuz ki bir tane çalıyoruz 10 tane istek geliyor artık. Başka sanatçı gelmiyor aklınıza da. Kopya çekiyorsunuz çok birbirinizden. Adnan Şenses yayında.

0: Konçak Metal, metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacı Murat Yılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacı Murat Yılmaz sunuyor. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. Merve'cim Sorgun'dan aramızda. Selamünaleyküm abicim. Aleyküm selam. Hoş geldin. Ferhat Göçer'den yıllarım gitti gönderir misin? Dinleyen herkese gelsin. İyi yayınlar dilerim aldım listeye. Cemal Ercan Çandır'dan aramızda. Adnan Şenses'ten. Bak kopyacı bak. Bak şimdi demin Adnan Şenses çaldık. Hemen aklına geldi Cemal abinin Adnan Şenses. Dost bildiklerim çok güzel bir şarkısı bu arada. Çalarsan sevinirim. Tüm dinleyenlere gelsin. Düşman arama. Ya sofrandadır ya soyadındadır diyor. Selamlar Çandır'dan Cemal Ercan. Sanırdım gündüzdü onlarda gecem. Şimdi ümitti dost bildiklerim. Ne zaman yıkılıp yere düştüysem bırakıp da gitti dost bildiklerim. Aldım listede. Büşra Damla Sarıkaya'dan aramıza. Günaydın Nalan Hanım. Nasılsınız sizden? Bugün Hüseyin Öksüz anısına Leyli Leyli parçasını rica ediyorum. Canım annem ve bütün Oğuz FM dinleyenlerine gelsin. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim Büşra. Hoş geldin Leyli Leyli. En güzel çalışmalarından biri Hüseyin Öksüz'ün. Allah rahmet eylesin.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
3: Reklamları dinlediniz.

58 Türkiye'nin saatleri devam ediyor birlikteliğimiz Tunus'uyla. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Adnan Şenses söyleyecek yine güzel bir istek parçası. Dost bildiklerim yayında.

0: Başerler Tarım, Abalım Yem Bayliği ile un, yem, tuz, kepek, küspe, ezme, mısır, gübre ve tohum çeşitlerinde en uygun fiyatlar ve zengin ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Adres: Sorgun Yolu Üzeri, Başerler Tarım Deposu, Sarıkaya. İletişim: 0533 218 66 66. Başerler Tarım, kazancınıza bereket katar.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Allah gani gani rahmet eylesin. Hüseyin Öksüz yorumuydu. Vay, Nizamettin askere gidiyor. Yolun açık olsun güzel kardeşim. Kolay gelsin. Yarın vatani görevimi yapmaya İstanbul'a gidiyorum demiş. Tüm asker ve askere gidecek olanlar için Nurettin Rençber'den Gurbet Eller parçasını çalar mısınız? Allah kavuştursun inşallah. Hayırlı tezkereler kardeşim sana ve senin nezdinde askere gidecek olan tüm gençlerimize. Isparta'dan günaydın. Günaydınlar olsun. Uğur Heybeli ben, Ayla Algan'dan. Ah demeden, vah demeden. Versin Tanrı istemeden şarkısı isteğimizdir Nalan Hanım. Alalım hemen isteye, biraz da böyle kıymeti bilinmiyor galiba istemeden verilen bir de. Değil mi? İnsan farkına varmıyor, insanoğlu nankör. Yıldız aramızda günaydın abla. Ankaralı Yasemin'den Mavi Boncuk çalar mısın? Biraz havamız değişsin. Hadi değişsin. Ayla Algan'dan sonra bakacağım.

0: Oğuz FM reklam.
1: Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Pen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Pen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres: Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim: 0542 742 57 95. 0542 742 57 95. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim: Enes Günal. 0535 714 24 76. 0535 714 24 76.
2: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL, 5000 TL'lik yakıt alımlarında 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Euro dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, otolastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres: Boğazlayan Yolu 3. kilometre Sarıkaya. Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Av Bayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksim C, Sorgun. İletişim: 0544 445 37 62.
3: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan Şubesi'yle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan Şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
1: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han Yazır 0541 579 35 0541-45-27. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544-740-63-37. Atasanayi sitesi Sarıkaya Yozgat.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
5: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034.

0: Mavi boncuk gerdanda, gamzeler yanağında. Allah Allah. Ankaralı Yasemin oynattı bizi, sağ olsun, Yıldız'ın seçimiyle dinledik. Selamlar, ben Atilla Bozkurt, sıradaki parça Çukumeşme Köyü muhtarına Uğur Bozkurt'a gelsin, saygılar sunuyorum demiş Atilla. Eymen Sorgun'dan aramızda, kolay gelsin Nalan Hanım, hayırlı yayınlar. Ferdi Tayfur'dan bugünler yaşanacak, parçayı sıraya alırsanız diye hemen gelir. Sevinirim çalarsanız, teşekkürler, kolay gelsin, biz teşekkür ederiz, ne demek. Selamünaleyküm, ben Sarıkaya'dan Mustafa Erdoğan, aleyküm selam, Allah hepimize sağlık, sıhhat, afiyet versin demiş, amin. Müslüm Gürses'ten Tövbe Etmek Ne Güzel adlı eserini çalarsanız memnun olurum. Canım eşime ve canım kızıma armağan ederim, teşekkürler, iyi yayınlar dilerim demişler, teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Ferdi Baba, üzgün olsan ağlasan. Bu günler yaşanacak.
1: Şu anda Oğuz Efe'ne kulak veriyorsunuz. Sigortacım Murat Mükemmel Şoför Nalan'ı sunar.

Sigorta Can Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Değerlerimizi geleceğe taşımak için Sigorta Can Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini Sigorta Can Murat Yıkılmaz sunar. (0543) 772-1026 daha bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bank ve Deniz Bank yanı Sarıkaya'dayız.

0: Çamlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034

yayınımızın programımızın ikinci bölümünde sigortacı Murat Yılmaz katkılarıyla sizlerleydik sevgili dostlar. Selamünaleyküm, aleykümselam, hoş geldiniz. Çağdık mı tövbe etmeyi? Çağdık Zülal bizlerle Akdağ Madeninden, hoş geldiniz. Kolay gelsin, nasılsınız? Elhamdülillah Zülal'cığım, sen de iyisindir inşallah. Sizden Gazel H'den Ben Düşmem şarkısını çalabilirsiniz diyor. Çalabilir misiniz? Seviliyorsunuz. Siz de efendim hoş geldiniz. Onunla gideceğiz herhalde. Ben Düşmem Gazel. Azeri galiba. Seni kimler doldurdu? Seni kimler doldurdu? Evet, değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacı Murat Yılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, Konut, İşyeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajantelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunar. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. 0543 772 10 26 iletişim hattımız. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bank ve Deniz Bank yanı Sarıkaya'da hizmetteyiz arkadaşlar.

Evet, yayında yapımda emeği geçen tüm Muz Medya ekip arkadaşlarım adına dinleyen, dinleten, dahil ona eşlik eden, katılan, katılamayan, uzak, yakın, kulak misafirliği eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Yine keyifli, güzel bir sabahtı. Herkese teşekkür ederiz. Bunu saymayalım. Saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 18-21 kuşağında yeniden görüşelim. Hoşçakalın.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Akdağ Madeninin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 33 02, 0531 850 3502. Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 5593 0533 359 7593. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited şirketi olarak Kadışehri'ne 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 09 90.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83, Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdecim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdecim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeci AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda

0: Lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM, gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Türkiye Şeker Fabrikaları anonim şirketi 14 şeker fabrikasında kullanılmak üzere ortam izleme sistemi alımı için 16 Ekim 2026'da ihale düzenleyecek. Yalnızca yerli isteklilerin katılacağı ihale fiyat esaslı tekliflerle yapılacak. Ülke Ocakları Yozgat İl Başkanlığı gençlerin fikir ve kültür dünyasına katkı sağlamak için Maturidi'nin ahlak anlayışı ile Alparslan Türkeş'in hayatı ve Türk milliyetçiliği seminerlerini gerçekleştirdi. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde 110 metrekarelik 2+1 daire icra dairesi tarafından 2 milyon 750 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İlk artırma 12 Ekim 2026'da başlayacak, ikinci artırma 16 Kasım 2026'da gerçekleşecek. Nihat Kahveci gece yarısı Sergen Yalçın'ı hedef alan sert bir paylaşım yaptı. Kahveci, Yalçın'ın eski Beşiktaşlı futbolculara yönelik sözlerine karşılık hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın dedi. İçişleri Bakanlığı 15 ilde sosyal medyada ilan vererek vatandaşları 520, 3 milyon lira dolandıran 244 şüpheliyi yakaladı. 174 kişi tutuklandı, 54 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Dolandırıcılar sahte siteyle araç ve ev satışı yaptı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 4 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kampını izinsiz terk ederek Madrid'e gitti. Federasyon 6 aya kadar men ve para cezası uygulayabilir. Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 6 haftası sonunda futbolcuların piyasa değerleri güncellenerek değer kazanın ve kaybı açıklandı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 12 derece olacak. Sorgun'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 12 derece olacak. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 8 derece ölçülecek. Akdağ Madeninde bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 8 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda, radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544-813-4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
2: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazı.

0: Bakanlığı. Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906 Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850-3302.
2: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
6: Akdağ Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
3: Akdağ Oğuz FM.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin, elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited şirketi olarak Kadışehri'ne 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim: 0538 282 42 66 0533 280 0990. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 01 66.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82 Akdağ Madeni. İletişim: Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Sizgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatlar. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 33 02 0531 850 3302. Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
3: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83, Akdağ Madeni.
4: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
5: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Tam biniş 35 liradan 41 liraya, öğrenci binişi 27 liradan 33 liraya yükseldi. Kredi kartıyla biniş ücreti de arttı. Yozgat İl Özel İdaresi Yatırım Programı kapsamında Kaleköy'ü içme suyu deposunun yapımı tamamlandı. Vali Yardımcısı Mustafa Duruk ve İl Genel Meclis Üyesi Tahir Ersöz depo inşaatını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hayko Cepkin Kuşadası'nda yaşarken Aydın'da 4 milyon 17 bin 346 lira gelir vergisi tahakkukuyla gelir vergisi rekortmenleri listesinde 97. sırada yer aldı. Cepkin bağımsız müzisyen, ses sanatçısı ve sunucu olarak faaliyet yürütüyor. AK Parti içinde fon krizi soruşturması derinleşiyor. Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Eski MKYK üyesi Mücahit Birinci Yazıcı'ya açıklama çağrısında bulunup paylaşımı sildi. Mevsim değişikliği nedeniyle grip ve nezle vakaları arttı. Uzmanlar özellikle çocuklarda görülen hastalıklar için velileriyle öğretmenleri hijyen konusunda uyarıyor. Bu önlemler hastalık yayılmasını engellemek için önemli kabul ediliyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 4 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Premier Lig'de 15 kulüp Manchester City'nin mali ihlaller nedeniyle küme düşürülmesini ekonomik kayıp gerekçesiyle istemiyor. A milli takım UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya karşı 3. maçına çıkacak, ilk puanlar için mücadele edecek.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta hava bugün parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 11 derece olacak. Solgun'da hava bugün parçalı ve çok bulutlu geçecek, en yüksek sıcaklık 12 derece. Sarıkaya'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor, en yüksek sıcaklık 10 derece. Akdağ Madeni'nde bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak, en yüksek sıcaklık 10 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın,

0: Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda, radyonuz açık olsun.
1: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz Efendi dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: Akdağ Oğuz Efendi.
1: Önce ümit verdin, sonra değiştin. Sıcak bakışınla aklıma girdin. Bilmem ki güzel.

0: Yavuz Efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
1: Yavuz Efem sesi Yavuz Efem.
2: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
3: Masadayız, oturmuş bütün dostlar artık bizim.

0: Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar. Var mı ötesi?
1: Mutluluk masallarda eridi bitti ömrüm. Bu sensiz masallarda, dalgalar kumsallarda. Mutluluk masallarda eridi geçti ömrüm. Bu sensiz masallarda.
0: Oğuz efendim. Akkayalar mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Keyifli güzel bir akşam olsun hepimiz için. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim burası. Saatlerimiz 21 gösterinceyi değil. Yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Sizler de WhatsApp aracılığıyla bizlerle iletişim kurabilirsiniz. 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar. İsteklerimiz için. Video kayıtlarımız, sesli mesajlarımız, yazılı isteklerimizle iştiraklarınızı bekliyoruz efendim. Gelsin icazlar.

her gün çekip aynı yere gitmeyecek mi? Dalgalar kumsallarda, mutluluk masallarda, eridi bitti ömrüm.

0: şu yalnız masalarda. Dalgalar kumsallarda, mutluluk masallarda.
1: Ay Sorgun hoş geldin. İyi akşamlar abla, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Suslu, sisli puslu bir gün. Mutluluk masallarda.
0: Yalnızlık bir kader değil, felek kazığı.
1: Çok güzel olmuş klibiniz. Elinize sağlık, yolunuz bahtınız açık olsun. Selametle gidin inşallah. Selamet edin Nuray. Yolculuk ne tarafa? Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla birlikteyiz. Arkadaşlar, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar mobilyada. Bambi Uyku Merkezi mağazamız, beyaz eşya ve halı dünyası mağazamız ve mobilya mağazamızla hizmetteyiz. Bambi Uyku Merkezi kampanyası henüz hala devam ediyor. 5000 TL'lik alışverişinizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor arkadaşlar. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve İşbank karşısı Sarıkaya'dayız. 0544-208-32-33'ten bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
2: Bak evlat, severse gerisi yoktur, sevmezse bahanesi çoktur. Bulutlardan kaç yapsan başına, yaranamazsın yaramaz insana evlat. İmanı olmayan imansız eline düşme sakın. Kendini inandıramazsın inansız insana evlat. Bırak çekip gitsin, gittiği yerde kalsın. Kılavuzu bozuk gemiyle menzile varılmaz evlat. Aşk onurdur, namustur, gururdur seven için. Edep erkan bilmeyene yol alınmaz evlat. Vicdanı olmayan da acıma duygusu olmaz. Acını paylaşmayana kapını açma sakın.

Kaç kere söyledim sana, dinlemedin beni. Vefas olmayanın cefasını çekme evlat. Kar tanesinden gerdanlık yapsan yaranamazsın yaramaz insana. Çorak toprağa tohum ekme demedim mi evlat? Herkes susuz, herkes haklı kendince. Ne aşk yalan, ne dostluk bence. Kalbi fesat, fikri fırıldak olan, bırakıp giderseniz seninle işi bitince. Dosttaki emeğe, aşktaki yüreğe nankör olan insan, gözleri görmeyene resim yaptırır evlat. Gözyaşına kurban olsun gidenler, merhamet olmayana

bugün de Sorgun yolunda seni dinliyoruz demişler. Moti ve Azer Bülbül'den ille de sen parçasını çalarsan sevinirim. Eşimle seni dinliyoruz diyor Nuray ve kıymetli eşinin isteği. Aslında bu akşamın ilk isteği diyebiliriz. Azer Bülbül.

0: Evet, ille de sen Motive Azer Bülbül yorumuyla mekanlarımıza konuk oldu. Bugün biraz geç atmışlar. Oğuz Efem ailesinin Aylin Hanım Kayseri'den selamlar. Her zaman olduğu gibi yine sendeyiz. Dünyada olan Osman Arif için Serkan Kaya'dan Zor Bela parçasını armağan etmenizi rica ediyoruz demişler. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Akdağ Madeni'nde bulunan Onur Akkaya ve kardeşi Cesur Demir'e Özgür Kaplan'dan Gelemiyorum parçasını istiyorum demiş. Umursama dünya gelse üzerine, içinde büyüyen bir ahın olsun, elbet bir gün döner tersine. Sabrın en büyük silahın olsun. İyi akşamlar. Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar. Ankara'dan Rabia Ünal. Akdağ'da bulunan kardeşim Mahmut Yanık ve yanında bulunan bütün Haymanalılar için İbrahim Tatlıses'ten bir parça istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Kayseri'den Gazi Anayurt Taksi'den Şoför Nuri bizlerle, Müslüm Gürses'ten Dertler İnsanı adlı parçayı Bünyan'da bulunan Yunus Emre Bozkurt ve arkadaşları için istiyorum. Güzel günleri bekleyerek büyüdük. Şimdi eski günleri özleyerek yaşıyoruz. İyi yayınlar demişler. İyi yayınlar. Teşekkürler. Dertler İnsanı. Anam yok. Müslüm Gürses. Dertler İnsanı. Bu yüzden oldum dertlerini sevsen. İyi akşamlar Nalan ablacığım, iyi akşamlar. Ablası Duygu'dan Aslan kardeşim Yunus Emre Bozkurt için Ahmet Şafak Anneme Söyle parçasını armağan ediyorum. Yürek yaram her zaman arkandayız can parçam demiş. Eşim Yunus Cura için Berivan Yarime Bir Haber Salın çalmanızı istiyorum. Ben Nurcan Cura. Berivan Meşeler. Bir yandan isteklerimiz ulaşmaya devam etsin. Akkayalar Mobilya katkılarıyla şöyle bakalım. Zor Bela, Serkan Kaya ve İmparator'dan sürpriz bir şarkı gelecek.
1: Oğuz FM reklam.
2: Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Fen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Pen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres: Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu Üzeri Sarıkaya. İletişim: 0542 742 5795. 0542 742 5795.
3: Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite, şimdi görülmemiş fiyatlarla tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Av Bayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksimce, Sorgun. İletişim 0544 445 37 62. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Kafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Kafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
4: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Tonçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın toptan ve perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
2: Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz sumuzuyla bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Eray Berekçan kasabası Akdağ Vadisi'nden aramızda. İyi akşamlar Nalan Hanım. Ziya ve Osman kardeşim için Ferdi Tayfur'dan bir parça çalarsanız sevinirim demiş. Teşekkürler. Evet, yağmurlu bir Antalya'dan selamlar. Menekşe Kurt'tan Boğazyan'daki oğlu Kerem Muhammed Kahraman ve arkadaşlarına. Güler Duman'dan öylesine, öylesiye özledim, öylesiye özledim. Annen seni çok özledi Kerem diyebilir misiniz? Şarkı da diyecek, aldım listeye. Evet, isteklerde bir Müslüm Gürses şarkısı, bir Müslüm Gürses klasiği karşılıyor bizleri. Dertler insanı yayında.
3: Şoför Nalan.

merhabalar Nane Hanım, kolay gelsin, yayınlar dilerim Sarıkaya'dan. Mete Kandeniz, sizden bir istek parçasında bulunacağım. Songül Güner'den Yalan Dünya parçasını istiyorum. Bu parçayı Taksici Uğur Uzun, İmdat Sağlam, Okan Işık, İbrahim Erbaş, Kazım Karabay, Bedrettin Turgut amcaya armağan ediyorum saygılarımla demiş. İyi yayınlar diliyorum. Bu hayatta aldığım en büyük ders, her zaman yalnız kalmaya hazır ol. İnsanlar saniyeler içinde değişebilir. Bugün olanlar için dünyanın en değerlisiysen yarın hiçbir şeyi olursun. Ne şarap içenler gördüm meleklere eş, ne şaraptan kaçanlar gördüm iblislerle kardeş demiş. Vay.

0: sunar. Oğuz Efer.
1: Evet, sensiz ne günlerin ne mevsimlerin, yok artık değeri, yok benim için. Hatırı kalmasın o resimlerin, yırtmadan son defa bak, bak benim için.
2: Oğuz Efer.

0: için bir yabancı gibi.
1: Akkayalar Mobilya katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz. Tumuzu'yla Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 Tonk otomobilden birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Ülk Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. Bambi Ülk Merkezi mağazamız, beyaz eşya ve halı dünyası mağazamız, mobilya mağazamızla hizmetteyiz. Çıkın çıkın gelin, evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler. Selam Nalan Hanım, bugün senden bir Ela Gözlü'den Şikayetim Var parçasını istiyorum. Bu parça tüm sevenlere gelsin. Şimdiden teşekkür ederim, biz teşekkür ederiz. Evet, iyi yayınlar Nalan Hanım. Gazi Anayurt Taksi'den selamlar. Patronumuz Topuz Bozkurt Bey'e Ferhat Tutunç'tan Alır Dağlar parçasını armağan ediyoruz. Onu çok seviyoruz demişler. Hemen aldım listeye. Merhabalar, iyi yayınlar. Ankara'dan Elif. Dayım bugün geliyor. Bu son isteğimiz. Ne güzel, ne mutlu. Akdağ'da bulunan dayım Mahmut Yanık için Hava Öğüt'ten Bir Gönlüne Ben Sığmadım parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız çok seviniriz. İyi yayınlar dileriz. Teşekkürler. Aldım listeye. Yarısı herkesin başına. Evet, şöyle bir bakalım. Kimler burada? Yağmurlu bir Antalya'dan demişlerdi. Güler, onu aldım listeye. Süreyya Aydoğdu sevgilisi Umut Akkaya'ya Nigar Muharrem'den Hasret Namesi parçasını istemiş. Çok yollamışsın mesaj, sona gitmişsin. Durdun ki yakalayabildim. Durabildiysen ne ala işte. Durduğunuzda yakalayabiliyorum sizi. Sürekli yazıp gönderdiğiniz için sona gidiyorsunuz. Ben Ankara'dan Samet, Akdağ Madeni'nde bulunan Cukka Can abime ve değerli arkadaşları Hasan Can'a, Ceylan'dan Bana Resimleri Değil Kendisi Lazım parçasını armağan ediyorum demişler. Aldım listeye onu da. Evet, 18.45 saatler. Berivan Meşeler söyleyecek. Yarime bir haber salın.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehri'ne 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 0990. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim: Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim: Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, biz de bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Şahane şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğiniz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

Öylesiye özledim. Bir canlı kayıt konser kaydıydı. Mekanlarımıza konuk ettik. 19.07 Türkiye'nin saatleri. Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, Ankara setler, Akkayalar mobilyada, Bambi Uyku Merkezi mağazamız, beyaz eşya ve halı dünyası mağazamız, mobilya mağazamızla hizmet veriyoruz. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyor. Akkayalar Mobilya Bambi. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizdeyiz arkadaşlar. Boğaz yandan Kerem kardeşime, Emre'den Kıvırcık Ali Ah Kardeş parçasını armağan etmek istiyorum demiş Emre. Kıvırcık Ali'yi de aldım listemize. Ersoy Fransa'dan aramızda, selam Nalan Hanımefendi. Memlekete selamlar. Sizi hep dinlemekteyim, yazmasam da sıradaki parçayı tüm köylülerime ve size armağan ediyorum demişler. Çok teşekkür ederiz. Evet, Boğazlıyan'daki Kerem Muhammed Kahraman'a Gökçe Nur'dan Kıvırcık Ali Al Ömrümü parçasını rica ediyoruz. Bir Kıvırcık Ali aldık listeye ama olur bir tane daha, niye olmasın. Evet, iyi akşamlar, iyi yayınlar Kayseri Bünyan'da bulunan arkadaşlarım için. Metin Işık'tan bu şarkı parçasını rica ediyorum. Yayınlar mısınız? Bu eser Hakan Yıldırım, Sinan Karaboğa, Muhittin Mızrak, Fatih Karaboğa, Soner Sarıtaş, Hakan Aslan, Yunus Emre Bozkurt'a ve Atilla Özdemir'e armağan olsun. Selamlar. Aleyküm selam. İyi akşamlar. Sedat İlk Türk ben. Kardeşim Ömer Akçatemiz, Osman Karacan, Şahin Taş için Gökhan Doğanay'dan bir parça rica ediyorum. İyi yayınlar. Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan, Akdağ Madeni'nde bulunan dostum Serkan Uludağlı için Gülşen Kutlu'dan Kader Senin ile Bir Mahkemem Var parçasını armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sıradaki isteğimiz bir Ela Gözlü'den şikayetim var yayında.

0: Şoför Nalan. Şoför Nalan. Şoför Nalan.
1: Boz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40.

0: de hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76.
1: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve Oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0540 4-772-15-95 0544-772-15-95.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536-958-2448 0536-958-2448.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Mozezer.
4: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

Deniz Akkaya'lar mobilya katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz sonuzuyla. Evet akşamlar, Sorgun'dan selamlar. Aleyküm selam Sedat bizlerle Sorgun'dan. Ömer Faruk Bostan'dan Anlılar çalar mısın demiş, hareketli bir parça çalarım, hoş geldiniz. Selamun Aleyküm Aynur Polat'tan Cadde Sokak Geziyorum adlı parçayı canım oğlum, canımın canı Sedirlerli Konyalı için istiyorum. Nice yıllara hep beraber, bir dahaki doğum gününe canım oğlum. Oğluma gelsin iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar yeğenleri Ekin ve Ayla'dan biricik dayımız Yunus Emre Bozkurt için sıradaki çalan bütün şarkılar armağan olsun. Seni çok seviyoruz Aslan dayımız, teşekkürler, iyi yayınlar abla. Biz teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hiçbir çiçek evlat kokusu kadar güzel kokmaz. Hiçbir ses evladın gülüşü kadar huzur vermez. Merhabalar, Nalan Hanım Kayseri'den. Topuz Bozkurt ben, dünyada olan canım oğlum Yunus Emre Bozkurt ve arkadaşları için Sara'dan yare söyleme istiyorum, kolay gelsin. Evet, yeğenim Ömer Yağcı için Murat Yalçın'dan Senin Yüzünden parçasını çalar mısınız? Çok değerli arkadaşlar için Sinan Alkaş, Besim Yağcan, Çetin Kaya, Aykut Yılmaz ve tüm arkadaşlarına armağan olsun demişler. İyi yayınlar. Nalan Hanım Kayseri'den, Salih Arık, Gazi Anayurt taksi durağından. Patronum Topuz Bozkurt için. Tufan Altaş'tan Gülmedim Bu Dünyada yayınlarsanız mutlu olurum. Aynen, iyi akşamlar. Dünyada bulunan oğlum Murat Tanrıkulu için Metin Işık'tan Ağla Gözlerim parçasını çalarsanız memnun oluruz. Metin Işık Ağla Gözüm'de alalım listeye. Bir Metin Işık bu şarkı demişler ama biz bilemedik hangi şarkı olduğunu. İyi akşamlar. Sizden bir isteğim olacaktı. Canım canımdan çok sevdiğim oğlum Serkan Coşkun için Aynur Polat'tan Cadde Sokak şarkısını oğlum Serkan'a armağan etmek istiyorum. Arkadaşları Sinan Akaş, Cesim Yağcan, Barış Özkul'la armağan etmek istiyorum dedi. Tüm arkadaşlarına Rabbim hepsini yardımcısı olsun. Şerife ben, çalarsanız sevinirim peki. Cadde Sokak geziyorum. Hollanda'dan bizlerle. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. İyi yayınlar. Kırşehirli bir oğul usta Fuat Korucu, Tony ve Sağan için Neşet Ertaş'tan Ailelerin Sala Sala Salan Gelen Yer rica ediyoruz. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hollanda'ya selamlar. Ceylan söylesin mi artık? Kendisi lazım. Programımızın ikinci bölümü Eser Metal katkılarıyla hazırlanırız.

Duysun o vicdansız, duysun. Ben gidiyorum. Onun olsun bütün dünya, ben ölüyorum. Mezarıma gelir ağlar, ben biliyorum. Bana gözyaşları değil, bana resimleri değil, bana selamları değil, kendisi lazım. Kendisi lazım.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 3944. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 1162.
1: Eser Metal Şoför Namı'nı sunar. Oğuz Efendim.

Evet, Eser Metal katkılarıyla ikinci bölümde devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Hayırlı akşamlar Nane Hanım, hayırlı akşamlar olsun Ramazan Kılıç. Almanya'dan aramızda. Nane Hanım, sabah erken vakitte seçtiğiniz müzikler güzel oldu. Gecenin yorgunluğunun üstüne yorgun müzikler gitmiyor demiş. Elinize sağlık. Çalan gibi hareketli, güzel olur. Biz mi çaldık bunu sabah acaba? Valla isteyenler böyle... Ben ne yapayım? Ben seçmiyorum ki parçaları. Siz isteyin, biz yapalım yani. Sanatçı adı yazın, şarkının adını yazın, gönderelim arkadaşlar. Buna kolay bir çözümü var yani. Evet, Çağlar Saraç, Murat Dönmez, Almancım Hikayeli Yılmaz, Hasan Söylemez, Oktay Kurt kardeşlerime, Müslüm Gürses'ten Sus Ağlama Gözlerim çalarsanız sevinirim. Şu an radyonun başındalar. Saygılarımla Rasim Saraç, tamam. Listeye parçamızı. Dünyada bulunan oğlum Aytekin Ekinci, Ayto Baba'ya, abla sana zahmet İbrahim Dizlek, Tülay Maciran'dan bir şeyler hep tersine gidiyor. Abla sana zahmet demiş, bu parçayı çalar mısın? Bekliyorlar, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet, merhabalar, iyi akşamlar.

0: Değerli Oğuz FM dinleyenlerine gelsin. Saygılar Necdet Can Demir. Alıyorum listeye parçanızı. Müslüm Babalar peş peşe gelebilir. Hulusi abi hoş geldin.
1: Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar, hayırlı programlar. Güzel yayınlarınızı sunan Alan Hanım. Son
0: eyvallah.
1: Dakikanın, son saatlerin, son saniyenin bir habercisi olayım.
0: Hoş geldiniz.
1: Bugün son gün. Gidiyorsun bugün doğum artık. Günü. Bugün Türkiye'den çıkış günü, zaten sabah Allah'tan bir şey olmazsa inşallah Almanya'ya
0: bitti mi işler?
1: Uçağına bineceğiz. Ana vatandan ayrılıyor. Size bol bol selamlar, saygılar
0: aleyküm
1: olsun.
0: Aleykümselam, aleykümselam.
1: Benim de bugün 60 yaşlı oluyorum.
0: Maşallah.
1: Benim için bir türküyü sizden istiyorum. Siz isteyin, siz söyleyin. Ne istiyorsanız yani, benim için bir istek isteyin valla. Tamam mı?
0: Tamam o
1: hadi
0: zaman.
1: Hadi hayırlı programlar, güzel yayınlar olsun. Yetişirse, yetişmese canınız olsun, yarın sabah çalarsan. Ama yarın sabah Almanya yolcusu kalmasın inşallah, uçaktayız.
0: Uçakla mı gidecek?
1: Şu anda da Ankara'dayım. Misafirim gelecek. Yani bacanam Mustafa Aygül, baldızım Aygül gelecek. Onlar için olsun, Gülcan Hanım için olsun.
0: Ha, onlara
1: son isteği elbise yani. Sorun değil.
0: Tamam.
1: Hadi
0: tamam.
1: Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ana vatanda sağlıklı, huzurlu, neşeli kalın.
0: Eyvallah.
1: Issız dağların garip yolcusu yarın sabah yollarda Allah izin verirse.
0: Allah yolunuzu açık etsin. Aleyküm selam. Tatil bitti. İzin sona erdi. Hulusi abi doğum gününde geri gidiyor. Orada da bekleyenleriniz var. Yolunuzu gözleyenleriniz var. Nice yıllara sağlık, sıhhat, afiyetle sevdiklerinizle inşallah. Nice 60'lar.

nice nice yıllara inşallah Hulusi abi sağlık, sadece afiyetle sevdiklerinle bir ömür. Nice doğum günleri kutla inşallah. Yolunuz bahtınız açık olsun. Bu arada karadan geldin sen arabayla ama şimdi şeyler geliyor. Başka akrabalar geliyor zannediyorum. Almanya'dan onlar uçakla gelecek, senin arabayı alıp dönecekler. Yoksa yani arabayı da mı burada bırakıyorsun? Onun gidip gelmesi lazım ya, öyle olunca. Fazla da kalamıyor. Ayarlamıştır onlar gerçi. Tadilatlar bitti. Yorgunluk. Yani izin değil yani bu. Yorgunluk. Ama yine 25-25-30-30 piyasa yaptın yani. Malzeme almaya giderken falan yollarda. Sarıkaya'da boy gösterdin ya. Yani. Yapmadım deme. Biz şahidiz, bu kadar dinleyici. 30-30, 25-25 gittin geldin yani. Öyle. Hakikaten insan hızlıca geçemiyor. Biz mesela memleketteyiz, sürekli çabucak gidelim istiyoruz bir yere. Bir yerden bir yere işimizi çabucak görelim, acele ediyoruz. Belki sağımıza solumuza bakmıyoruz bile. Ama Hulusi öyle, Hulusi abi öyle değil. Onun gibi gurbetçiler de öyle değil. Yavaş yavaş gidiyorlar, onları şey yapmayın yani, ne derler, mazur görün. Etrafa bakıyorlar çünkü. Neler ne kadar değişmiş. Her köşede bir hatıraları var belki. Geçmişten birkaç sahne izliyorlar. 20-20-25-25 giden yabancı plaka görürseniz anlayışla karşılayın. Yolun açık olsun abicim. Evet, Eser Metal katkılarıyla buradayız. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizde demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den, Samet Cengiz'den isteyin. Bu arada bir şarkı var burada galiba, videoyu görmemişim. Ramazan Kılıç. Bu hareketli değil ki bu. Bu da efkarlı bir şarkı.

çok güzelmiş bu. Kim söylüyor? Türküyü baştan sona söylüyoruz ama adını bilmiyoruz. Dinlemiş olduk. Dinlemiş olduk biz aslında biraz da. Yolunuz açık olsun, selametle inşallah.

0: Mahir Uçar. Perişan hallarım mekanlarımıza konuk oldu. Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Tüm hızıyla metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizde demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa Eser Metal'de. Sanayi sitesi Turgutozağ Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 iletişim hattımız. Atasanayi sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'dan merkez satış şubemiz. 0536-986-3944'ten Samet Cengiz'le iletişime geçebilirsiniz. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi, 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdik.
1: Oğuz Efendim.

0: Başyerler Tarım, Abalım Yem Bayiliği ile un, yem, tuz, kepek, küspe, ezme, mısır, gübre ve tohum çeşitlerinde en uygun fiyatlar ve zengin ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Adres: Sorgun Yolu Üzeri Başyerler Tarım Deposu, Sarıkaya. İletişim: 0533 218 66 66. Başyerler Tarım, kazancınıza bereket katar.
1: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
2: Evet, demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili aklınıza gelebilecek her şey. Toptan satışımız ve toptan fiyatına perakende satışlarımızla Sorgun Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı'nda, Ata Sanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'dayız arkadaşlar. Bir yandan mesajlarımız ulaşıyor, isteklerimiz var. Hızlı hızlı geçelim. Gülşen Kutlu, sözümüz vardır. Kader seninle, mahkemen var yayında.

0: Oğuz FM reklam.
1: Ankara'nın vazgeçilmez en meşhur lezzeti Şifa Çorbacısı şimdi Sorgun'da. Yenilenen ferah mekanımız, 12 farklı çorba çeşidimiz ve çorbanızın yanında ücretsiz ikram ettiğimiz acılı ezme, haydari, mantı, turşu ve çayımızla hizmetinizdeyiz. Hijyenik ortamda kaliteli hizmetimizle açılışa özel tanıtım fiyatlarımızı kaçırmayın. Şifa Çorbacısı 7 gün 24 saat bir telefonla kapınızda. Sorgun Şifa Çorbacısı, Sivas Caddesi Terminal yanında. Paket servis telefonlarımız 0537 744 62 34 veya 0501 344 79 08. Şifa Çorbacısı, çorbanın en lezzetli adresi. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik derik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis

0: kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat. Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni Yağ Değişim Merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır. 0541 579 35 27. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır. 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi, Sarıkaya, Yozgat.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Ozan.
3: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.

Sen gittin gideli güneşim hiç doğmadı ya. Ağla gözüm. Metin Işık yorumuyla mekanlarımıza konuk ettik. Ankara'dan yazıyorum adım Gizem diyor dinleyicimiz. Akdağ Madenindeki canımı sevdiğim Yavuz Sarsılmaz'a. Çalar mısınız? Veysel Ulu Ağaç'tan kurban olduğum parçasını rica ediyorum. Güzel bir şarkıdır adı. Epeydir dinlemiyoruz. Umarım yetişir. Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğim üstüm hızıyla. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabiliyoruz. Bölgenin en iddialı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Sorgun için 0501-066-7066, Sarıkaya için de 0536-986-3944'ten bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Siparişlerimiz için Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde de trapez sac üretimi, çatı sac üretimi, 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de yapıyor Eser Metal sevgili dostlar. Evet, Uğur Heybeli Isparta'dan aramızda. Isparta merkezden diyor. İyi akşamlar Nale Hanım, Uğur Heybeli 5 günlüğüne evimi ve oğlum Ceyhun'u ziyarete geldim. Sıradaki eserimiz az önce beni ziyarete gelen ve birkaç ihtiyaçlarımı getiren dağcı arkadaşlarım Kadir Yeşilbursa, Hasan Bilbasar albayım ve Şahin Korkmaz eski meslektaşlarım için gelsin. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sırada ne var? Cadde Sokak diyeceğiz. Şöyle bir listeye bakalım mı neler var? Neşet Ertaş, Ağ Ellerin Sala Sala Gelen Yar. Müslüm Gürses, Ağlama Gözlerim. Senin Hasretin Varken Bu Şehirde Yaşanmaz. İbrahim Dizlek, Eda Doğanay, Bir Şeyler Ters Gidiyor. Efendim. Ve kurban olduğum Veysel Ulu Ağaç mekanlarımıza konuk olacak. Uğur Heybeli bir şey seçmemiş herhalde yetişmeyeceğini düşünerek. Doğal olarak 20.27 Türkiye'nin saatleri. Aynur Polat.

0: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

20.40 Türkiye'nin saatleri, Müslüm Gürses'in eşsiz yorumuydu. Peş peşe yapalım. Bir Müslüm Gürses isteğimiz daha vardı biliyorsunuz. Bu şehirde yaşanmaz diyeceğiz. Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz. Müslüm Baba buyurunuz. Yozgat'ın

0: yaşamak.
1: Bir
0: şarkıydı ama senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz. Merhabalar Nalan abla, ben Aykut Yılmaz, iyi yayınlar diliyorum. Abilerim Fatih Yılmaz, Cesim Cesim Mağrama. Acaba yanlış mı yazdım? Cesim Mağrama Yağcan ve arkadaşları Sinan Akaş, Ömer Yağcı, Fatih Bulut'tan kime ne istiyorum, armağan ediyorum, iyi yayınlar diliyorum, hoşçakalın demiş. Akdağ Madeninde olan Yusuf Koç, kardeşim için Gökhan Doğanay'dan zarar istiyorum, teşekkür ederim, kolay gelsin demiş. Kerim bizlerle programa dahil olmuş. Artık yavaş yavaş neredeyse bir sona daha yaklaşıyoruz. Sondan bir önceki parçamız İbrahim Dizlek, Eda Doğanay birlikte söyleyecekler bu akşam. Doğanay dinlemek isteyenlere de armağanımız olsun. Kurban olduğum herhalde Veysel Uluağacı'nın en güzel şarkılarından biriyle ayrılacağım aranızdan. Ama öncesinde İbrahim Dizlek.
2: Asli kusurumu anlayamadım ama ya yürüdüğüm yollar yanlış ya da güvendiğim kullar. Ben bu yaşamın çırağı da oldum, kalbası da, ama hayatımın ustası olamadım. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Sanki hayatım teslim edilmiş kayyuma. İşim, gücüm, sevdam hepsi muamma. Kadere inancımı kaybetmedim ama hayatımda bir şeyler ters gidiyor. Ya başımı alıp gitmeliyim ya da sonuna kadar direnmeliyim. Ben bu düzenbazların düzenini ayağa uyduramadım. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Yar ile aramı sorma, her gün kavga gürültü. Yürekte buruşmuş duygular tutmuyor ütü. Vaziyet karışık, ortam bozuk, durum kötü. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Ya ben aşkı yanlış tanıdım, ya da yardaki aşk yalan. Gönül soframı kuramadım. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Her şey ters gidiyor bugünlerde.

Dinlediğim şarkılar acıklı kemanda sazda. Bir fayda göremedim oğulda kızda. Duygularımı üşütmüşüm mevsimlerim ayazda. Hayatımda bir şeyler ters gidiyor. Ya kaderim yanlış yazılmış ya da kalemim kırılmış. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Aşkta mı dostlukta mı hangisini sayayım? Duruşuna inandıklarımın durumu vahim. Zarara hesap etmekle geçiyor günlerim ayım.

hayatımda bir şeyler ters gidiyor. Ya gördüklerim yanlış ya da inandığım davalar. Siyasette siyah beyaz olamadım. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Bir karanlık içinde boğuşup direnip duruyorum. Ne yapsam aklıma zincir vuramıyorum. Kalkıp aslan gibi yürümem gerek biliyorum. Hayatımda bir şeyler ters gidiyor. Ya bu düzen yanlış ya da ben yanlış dünyadayım. Aklıma zincir vuramadım. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Her şey ters gidiyor bugünler.

Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunduk son bölümü sevgili dostlar. Yetiştirebildiğimiz kadar hepsi birbirinden güzel istek parçalarıydı. Katılan, katılamayan, uzak, yakın, kulak misafir eden tüm dostlarımıza, yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına, tüm çözüm ortaklarımız, sponsorlarımız adına sonsuz teşekkürler. Saymayız, yine bekleriz efendim. Hoşçakalınız.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış, bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış, ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım. Git beni kime sorarsan sor, Allah'ına kurban olayım. Bırak da ciğerinde közün olayım, bırak da kaderinde yazın olayım, bırak da alnımda yazın olayım.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli sertifikalı makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı Güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği.

0: Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Çizgin İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
5: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: parla. En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.
1: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 7337.

0: Biz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim: 0538 282 42 66 0533 280 0990.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim: Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Tam biniş 35 liradan 41 liraya, öğrenci binişi 27 liradan 33 liraya yükseldi. Kredi kartıyla biniş ücreti de arttı. Yozgat İl Özel İdaresi Yatırım Programı kapsamında Kaleköy'ü içme suyu deposunun yapımı tamamlandı. Vali Yardımcısı Mustafa Duruk ve İl Genel Meclis Üyesi Tahir Ersöz depo inşaatını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hayko Cepkin Kuşadası'nda yaşarken Aydın'da 4 milyon 17 bin 346 lira gelir vergisi tahakkukuyla gelir vergisi rekortmenleri listesinde 97. sırada yer aldı. Cepkin bağımsız müzisyen, ses sanatçısı ve sunucu olarak faaliyet yürütüyor. AK Parti içinde fon krizi soruşturması derinleşiyor. Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Eski MKYK üyesi Mücahit Birinci Yazıcı'ya açıklama çağrısında bulunup paylaşımı sildi. Mevsim değişikliği nedeniyle grip ve nezle vakaları arttı. Uzmanlar özellikle çocuklarda görülen hastalıklar için velileriyle öğretmenleri hijyen konusunda uyarıyor. Bu önlemler hastalık yayılmasını engellemek için önemli kabul ediliyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 4 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Premier Lig'de 15 kulüp Manchester City'nin mali ihlaller nedeniyle küme düşürülmesini ekonomik kayıp gerekçesiyle istemiyor. A milli takım UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya karşı 3. maçına çıkacak, ilk puanlar için mücadele edecek.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta hava bugün parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 11 derece olacak. Sorgun'da hava bugün parçalı ve çok bulutlu geçecek. En yüksek sıcaklık 12 derece. Sarıkaya'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 10 derece. Akdağ Madeni'nde bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 10 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Sözgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Yavuz Efendi Gece.
1: Yaz bir dağın eteklerinde buldum seni, nazlı ceylanı teslim olmuşum.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Fakirsem, aşıksam, bir de üstüne üstlük garipsem, suç benim mi? Ben umutlarımı sana bağladım. Ben hayallerimi bile senle süsledim. Susuyorsam bir kenarda, yine de seni seviyorsam, suç benim mi?

0: Ayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Geceleri.

0: olacak elbet üzüleceğim.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Ne kadar uzakta olursan ol, en fazla gözüm görmez, kokunu duyamam. Sırf bu yüzden daha çok özlerim, daha çok gelirsin aklıma, daha başka bir türlü severim seni. Anlayacağın, senden vazgeçmem mümkün değil. Bir gün bile mümkün değil. Bir an bile değil. Nasıl sevdiğim konusunda en ufak bir fikrin bile yok. Öyle böyle değil. Sen benim en kıymetlimsin. Sen benim en kıymetlimsin.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece.

aşktan nasibini al biraz daha. Gitme, gitme, kal biraz daha.

gitme, gitme. Kal biraz daha. Gitme, gitme. İmanım varsa Allah'a. Gitme, gitme. Kal biraz daha. Gitme, gitme.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.

en güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece. Göndersem

hiçbir vakit. Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit. Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal ya da git. Azrail'im.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir bir bakım servisi. Sanayi sitesi S blok No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 600 1389. Çekici hizmeti ve yol yardımı iletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495. Cadde Kokoreç Akdağ Madeni'nde açıldı.

0: başladı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Mardini. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

Ve yine sevdam, seni bağırabilsem seni, dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kirli çöpüne varana, okyanusun en ıssız dalgasına, düşmüş bir kibrit çöpüne, yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, yitirmiş öpücükleri, payı yok apansız inen akşamdan, bir kadeh, bir cigara dalıp gidene, seni anlatabilsem seni, yokluğun cehennemin öbür adıdır, üşüyorum, kapama gözlerimi.